Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz. Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masalelerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Tolu Tianshan Shaogu Alçarba İlim Teknika Çektü Şeriktiğinin Öndürüş Zavod Başçısı Li Shaobo mınday dedi. Mından arı biz bul jolku güvölük berini jağı baştalı tüyünü kılıp, jahşı, jahşıl sapat ölçömünde bekem turup çeki materiali egücüne iş koşu tartıbın qatağın başkarıp tizgin dep. Mamleket tarajalı belgine iştetini kalıptaştırıp, sapattu marka obrazın jahşı korkup, tüşümdü gönül koyup jahşı iştep tolunun, jahşı tüşümdörün Şinjan'dan çıkarıp büt mamleketke bet aldırabız.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktör malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayhuç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Konuştanı çöresinin sapatın jogorlatunu cüzüleştürü tüyün kılıp, raşkeri koz can aylı kıştak çaratıldı. Jakın kıjıldardan beri, Argon kıştakı 8 milyon yuandan aşın karjını kolgo geltirip, 22,3 kilometre joldu katı ulaştırıp, 800 tütün diyken üyünün ısıktık sakto, gömürdün orduna gaz işleti boyunca jalpı vetkeyi kaptalusun iş kaşırdı. Partiya mücülleri baştamcılık bilen konuştanı çöresin cüngü salıp, 1200 tonnadan aşın taştandını tazalap taştadı. 300'ün aşın başalaman üyüp koyulgan derselerde tazalap biricak tulu kıldı. 45 koptu, gönü üydü çakıp ciberdi. Eşik altındakı üçlü götürü kalu. Mezgildi tazalıktı salıştırıp balonu dayımdı kulaş çaydırıp, koz koru cay ülgülü tütündörün tandap turguzup, kalıktın koru cayların koz doşturuğa törtkü oldu. Kıştak içinde telegeleşken madeniyat maydana, dikandar kitap kanası, ölçüm düşkün salamattık sakta uyu var boldu. Kıştak turpa terettü taza boldu. Arlut kalkının rohani madeniyat turmuşu üzdüksüz bayıda. Argon kıştakında kıyıkınçilik çoğun tütünü macun ınday dedi. Kıştak partiya komiteti kalıktın top kurav önüksüne türtkü bolup, kıyıkınçilik teknikasındaki kıyım masillerdi çeşti. Üyüblözdün cıldık kreşesi turuktu açtı. Kıştaktın yol, parmenin gamdos siyaktu cavduları sızıl kemeldenip, kıştak turpatı cap canı tüskö girdi.

Şeriktik kızmaçısı Shen Fei tolkundangan türdü mınday dedi. Feng Mudur menen köpçül birge iştedim. Al iş kılganda öt avaylap inç keş kılat. Çukul kıyım mildetterge jolukanda daima baştamçı olup bizge partiya mücülörü algılıktı mezgilde aldı da jürü girek deydi. Anın türtmökte üstünde köpçülüktün iş kılı gayratı dağı daştı. Al bizdin aylanavızdakı görgülü, yürüngülü bula turgan ülgübüz. Kerkana Jumuşlar Uyuşmasının töregalık mildetin koşumça atkargandan geyin Fengjun kızmatçılardan arızdılap joldorun şadırlaştırıp kızmatçılardan kızmat turmuşundaki kıyım masillerin bağlında çeçip aldartıp olup Abtın Röyonduk ile Kazak Abtın Oblastık Jumuşlar Uyuşması kurultayına katışıp birinci Leniyadak önerjayı Jumuşlar üçün dilgirlik menen ün koştu. Oşonu menen birge dayım dulaşkan baştamçılık menen jöndöm çeberlikin körsöttü. Madaniyat, dene tarbiya ıntıma kuruluşu Koşkoldo boyunca aval suru siyaktu 20 maydandan kıymıldı kulaş çayıldırıp, kızmatçılardın ruhu madine turmuşun bayıtıp kollektiptin güçün borboru doştırıp, partiya mücülerinin koğumduk çoğuptuluğun dilgirlik menen iş cüzünde görsöttü.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushiting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayğucu olu jasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu janırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Эми Şinjan Radio Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüzdü oğuğa çakırabız.

Şeriktik kızmaçısı Sinn Féin tolkundangan türdü mınday dedi. Föngmodor menen köp jıl birge iştedim. Al iş kılganda öt abaylap inçke iş kılat. Çukul kıyım milletlerge jolukkanda daima baştamçı bolup bizge partiya mücelleri algılıktı mezgilde aldıda jürü kerek deydi. Anın törtmöktösünde köpçülüktün iş kılu gayratı dağı daştı. Al bizdin aylanabızdakı görgülü, üyrengülü bula turgan ülgübüz. Kerkana Jumuşlar Uyuşmasının töregalık milletin koşumça atkargandan geyin Fıngjün kızmatçılardın arızdalap joldorun şadırlaştırıp kızmatçılardın kızmat turmuşundakı kıyım masillerin bağlında çeçip aldartı bolup aptın röyonduk. İle Qazaq Aptırım Ovulastık Jumuşlar Uyuşması kurultayına katışıp birinci leniyadak önörcay Jumuşlar üçün dilgirlik menen ün koştu. Oşonu menen birge dayım dulaşkan baştamçılık menen jöndöm çeberligin körsöttü. Madaniyat, dene tarbiya ıntıma kuruluşu. Koşkoldo boyunca aval suru sıyaktuu 20 maydandan kıymıldı kulaş çayıldırıp, kızmatçılardın ruhu madenet durmuşun bayıtıp kollektiptin güçün borboru doştırıp, partiya mücülerinin koomduk cuoptuluğun dilgirlik menen iş cüzünde görsöttü.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü salt, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şinjan Radio Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Altay aymağı, Karmuz, Borbor şaarı kuruluşun küçötü özöktü tanıgu Tilka rayonun asıldaştırıp, büt celelü kesip, matırsasın bekemdep, Karmuz kesibi önügüsünün canı beleske götürülüsüne çınığı türtkü olup, almınday dedi. Karmuz artıkçılık arkılığı şaarı kuruluşuna güç koşup, Altay şaarının Karmuz negizgi jabdular menen jalpılık teyleni telegeyleştirü sızılacak şartıp, universal teylenin kötörü jöndömün jalpı etke üstürübüz. Jipkelen el aralık karıcılık ayaktuu tanıgı rayonunun sapatını üstürüp, köylümün keñirtüü darajasını üstürüge sızıl türtkü olubuz. 5A darajalı Görk rayonu menen 5S darajalı karıcılık ayaktuu maydanın birleştirdüü özara taasirleşüdüü juruluşma önügü ülgüsü üstünde dilgirizdenip, Karmuz densol kütünü, jarış ticaratı, Karmuz jabdulary, madaniya sayakat jaratuuçuluğu katardıu telegeyleşken kesiptleri zor güç menen jetildirebiz. Ekim 25-ci yıldan 2026-cı yılga çeyinki kar mezgilinde Altay aymağında karmuz sayakatına gelgender 18.934.100 adam retke jetip, karmuz kesibinin önügü kırdalı güçtü olup, elde baytu önümü sızıl görünüktöndü. Muhtar Kerimbek Altay aymağının jöndüm boyunca tarbiyörü tür arkulu törtkü olu, kesip turpatın jetildiru katarlı formalarda, karmuz kesibin toptoşturup jurtçuluktun direjesin köbeytip barusuna törtkü olup, bir kesipte güldöndürü arkulu bar kesipte güldöndürdöy, önügü natija önümün arttıra turganı jönündö mınday dedi. Karımız kesbin cilek çıkılıp jaşıl kençilik, taza energiya, madaniyat, sayakatçılık, zamanbap deykançılık, malçılıklı teñarında önüktürüp, jurtçuluktu eldik konulgu, deykandarça sayranjay, madaniyat jaratuuçuluk çakan dükönün açıp, karımız salsana oyunu jana jarış telegeleşken teylösüne katışuğa jidekteybiz. Karımız terinire, jabdu, jürüştürü, asro katardılar boyunca, atayın tarbiyolonu, ulaşış aydırıp, deykan malçılar jurtuna kaytkan jaştardı karmuz kesip türlerini tayansın çakın aylana da aldın jumuşka orundaştırıp, 2030 yılga barganda karmuz kesipin çımırkanıp jurtçuluktun girişesini turuktu göbeyte turgan türkük kesipke aylandırabız.

Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktör malumat aralıcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjanды körsötöbüz. Şenjan Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğa, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Konuştanı çöresinin sapatın coğurlatını cüzüleştirü tüyün kılıp, İraşkeri koz can aylık iştak çaratıldı. Jakınkı jıldardan beri Argon kıştagı 8 milyon yuandan aşın karjını kolgo geltirip, 22,3 kilometre joldu katı ulaştırıp, 8850 tütün diykan üyünün ısıktık sakto, gömürdün orduna gaz iştetü boyunca jalpı vetkeyi kaptalusun iş kaşırdı. Partiya müçöleri baştamcılık binen konuştanı çöresin cüngös alıp, 1200 tonnadan aşın taştandını tazalap taştadı. 300'ün aşın başalaman üyüp koyulgan derselerde tazalap bir jaktulu ugıldı. 45 kooptu, gönü üydü çağıp ciberdi. Eşik altındakı üçtü götürü kalu. Mezgüldü tazalıktı salıştırıp balonu dayımdı kulaş çaydırıp, koz koru cay ülgünü, ülgülü tütündörün tandaptır kuzup, kalıktın koru cayların kozdoşturuğa törtkü oldu. Kıştak içinde telegeleşken madeniyet maydana, dikandar kitap kanası, ölçüm düşkün salamattık sakta uyu var boldu. Kıştak turpati rettü taza boldu. Arlut kalkının ruhani madeniyet turmuşu üzdüksüz payıda. Argon kıştağındakı ekinçilik çoğun tütünü macun ınday dedi. Kıştağ Partiya Komiteti kalıktın top kurav önüksüne türtkü bolıp, ekinçilik teknikasındakı kıyım masillerdi çeşti. Üblözdün jıldık kireşesi turuktu açtı. Kıştağtın jol, parmenin gamdos siyaktu javduları sızıl kemeldenip, kıştağ turpatı jap jaŋa tüskö girdi.

Şeriktik kızmaçısı Sinn Féin tolkundangan türdü mınday dedi. Föng Mudur menen köp jıl birge iştedim. Al iş kılganda öt abaylap inçke iş kılat. Çukul kıymildetterge jolukkanda daima baştamçı bolup bizge partiya mücelleri algılıktı mezgilde aldıda jürü kerek deydi. Anın törtmök töösünde köpçülüktün iş kılu gayratı dagı daştı. Al bizdin aylanabızdakı görgülü, üyrengülü bula turgan ülgübüz. Kerkana Jumuşlar Uyuşmasının töregalık mildetin koşumça atkargandan keyin Fıngjün kızmatçılardın arızdalap joldorun şadırlaştırıp kızmatçılardın kızmat turmuşundakı kıyım maselelerin maalında çeçip aldartı bolup Abdınur Öyündük Ele Kazak Abdınur Oblastık Jumuşlar Uyuşması kurultayına katışıp birinci Leniyadakı öner jay Jumuşlar üçün dilgirlik menen ün koştu. Oşonu menen birge dayım dulaşkan baştamçılık menen jöndöm çeberligin körsöttü. Madaniyat, dene tarbiya ıntıma kuruluşu Koşkoldo boyunca aval suru sıyaktuu 20 maydandan kıymıldı kulaş çayıldırıp, kızmatçılardın ruhu madenet turmuşun bayıtıp kollektiptin güçün borboru doştırıp, partiya mücülerinin koomduk cuoptuluğun dilgirlik menen iş cüzünde görsöttü.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radio Televizya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jaŋılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, tereŋ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot çörölgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde Altay aymağı, Karmuz, Borbor şaarı kuruluşun küçötü özöktü tanıgu Tilka rayonun asıldaştırıp, büt celeli kesip, matırsa assın bekemdep, Karmuz kesibi önügüsünün canı bileske götürülüsüne çınığı türtkü olup, almınday dedi. Karmuz artıkçılık arkılığı şaar kuruluşuna güç koşup, Altay şaarının Karmuz negizgi jabduularının jalpılık teylönü telegeyleştirü sızılacak şartıp, universal teylönün kötörü jöndömün jalpı etke üstürübüz. Jipkelen el aralık karıcılık ayaktuğu tınıgı rayonunun sapatını üstürüp, göylümün kengirtü darajasını üstürüge sızıl türtkü olubuz. 5A darajalı Görk rayonu menen 5S darajalı karıcılık ayaktuğu maydanın birleştirdiği özara tasırleşidiği juruluşma önügü ülgüs üstünde dilgirizdenip, Karmuz densol kütünü, jarış ticaratı, Karmuz jabduları, madaniya sayakat jaratı uçuluğu qatardu telegeyleşken kesipleri zor güçmenin jetildirebiz. ...2025-жылдан 2026-жылга чейинки кар мезгилинде Алтай аймагында кар муз саякатына келгендер 18,934,100 адам иретке жетип, кар муз кесибинин өнүгү кырдаалы күчтүү болуп, элди байытуу өнүмү сызыл көрүнүктөндү. Мухтар Керимбек Алтай аймагынын жөндөм боюнча тарбия берүү аркылуу түрткү болду. Кесип турпатын

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada cevap berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde cevabın bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şeriktik kızmaçısı Shen Fei tolkundangan türdü mınday dedi. Feng Modor menen köp jıl birge iştedim. Al iş kılganda öt abaylap inçke iş kılat. Çukul kıyım ildetirge jolukanda daima baştamçı bolup bizge partiya mücülörü algılıktı mezgilde aldı da jürü girek deyit. Anın türtmek töresinde köpçülüktün iş kılığı gayratı dağı daştı. Al bizdin aylanabızdakı görgülü, yürüngülü bula turgan ülgübüz. Kerkana Cumhurçular Uyuşması'nın töregalık milletin koşumça atkargandan geyin, Fıncın kızmatçılardan arızdılap joldorun şadırlaştırıp kızmatçılardan kızmat, turmuşundaki kıyım masillerin bağlında çeçip, aldartıp olup Abdın Rüyonduk, İleğazak Abdın Oğulastık Cumhurçular Uyuşması kurultayına katışıp, birinci Leniyadaki önerjayı Cumhurçular üçün dilgirlik menenin koştu. Hoşonu menen birge, daim dulaşkan baştamçılık menen jöndöm çeberlikin görsöttü. Madaniyat, denetarbiya ıntıma kuruluşu. Koşkoldo boyunca aval suruu sıyaktuu 20 maydandan kıymılduk ulaşça aildirip, kızmatçılardın ruhu madenet durmuşun bayitip kollektiptin güçün borboru doşturup, partiya mücülörünün koomduk joopturluğun dilgirlik menen iş cüzünde görsöttü.